şimdi serbeşerem. Acab ulan ila kudifane Almaz khanam nevet bin yerek. Flot el kufloy. Herkesi ya bir dünya alemi tamay kadir o dünya yiyin.

Biz de mali u kuçeye, de bazaran u parkan, de her deri u her gavi, bu zamanı xo baxıbı, bu kenunu xevnan bıbinin. Zamanı me her tiştemeye, zamanı me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 0539 929 0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
4: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
10: No, Wenge Schmoo.

0: Yeniden iletildi.
1: Bravo kolab hejano, gandino, bajarino, dane sebe peşte xewe, le ser taşte, nav arabe, çele ser karbi, çenava bostan, le bajer bi anji gundan, dem demane jiya sebe heye. Beng radyo etke mevane, mevane bernameya, slavo kolab, ku dengo rengi civakiye. Be kelecan be dakhozo heviyen ve, be enge rojen hafteye, taşte ya rahi deruniya kwa, be bernameya slavo kolab, derbas bikin.
2: Öpüşgiryabambilet.com.tr Slavoglav Despedike.

0: heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516 Anji Alo 153
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Öpüşkirya bambilet.com.tr Slavugulav berdevamdike.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
6: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
8: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki bano kerra. Telefon 05 hürüsü 9 9 9 05 66. Yanzi alo sev banca suhiri.
9: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
11: Radyo Wing.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
5: No, Wing, Wing is small.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına wan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, 153.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 04

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama kararı verildi. MHP kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e yakın milletvekillerine mesaj atarak "Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız, sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz, parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur, kendine güvenen aday olur, demokrasi de budur" dedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik İmamoğlu İnşaat'a verilen iskanlara ilişkin usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 kentte 27 kişi gözaltına alındı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, AKP'nin sürece seçim odaklı yaklaşmaması gerektiğini belirterek, temel hakların önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal veya anayasal güvenceler olmak üzere neler yapmak gerekiyorsa derhal yapılmalı dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çerçeve yasa ve kök yasa önerilerine dair kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Süreçte gelinen aşamada henüz somut adım atılmazken birçok çevreden gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çağrılar sürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Demokratik cumhuriyetten yanayız ancak eşit yurttaşlığa dayalı bir cumhuriyet olmadan demokratikleşme sağlanamaz" dedi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle vergi dairelerine olan kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Borçluların mali durumunu gösteren likidite oranının esas alınacağı yeni sistemde taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek, başvuru yapanlara ise %29 faiz uygulanacak. Meclise sunulması beklenen 12. yargı paketine dair konuşan hukukçular Cemre Topal ve Mehtap Sert, düzenlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olduğunu belirterek kadın kazanımlarının hedef alındığını söyledi. Mevcut politikalarla Türkiye'nin gelecekte su fakiri olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Ege Cep'ten Erhan İçöz, su kooperatifleri kurularak suyun kullanımının denetlenebileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilmenin ardından motorinde ikinci indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1.66 TL indirim uygulanacak. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin 42 kuruşunun pompaya yansıması öngörülüyor. Batman Merkez, Köse Tarla köy mevkiinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaklaşık 15 gün önce yapılan operasyonla ilgili ortaya çıkan detaylara ilişkin TCA, DEM Parti, Kadın Meclisi ve Engelliler Komisyonu ile kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla Yılmaz Güney Parkı'nda açıklama yapıldı. Tacize, tecavüze ve her türlü şiddete karşı yürüyoruz pankartının açıldığı açıklamada gündeme gelen çocuk istismarı ve engelli kadınlara yönelik suç iddialarına ilişkin etkin ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı. Diyarbakır'ın Peyasi ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Bulvarı'nda yaşayan yurttaşlar son bir hafta içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası bulvarda gereken önlemlerin alınmamasını protesto etti. Bulvarda yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirten yurttaşlar yolu tek yönlü trafiğe kapattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya mahallesinde 14 Haziran günü evinin balkonunda bulunurken düğünden çıkanların havaya ateş açması sonucu vurularak yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Hedla Çin'in cenazesi ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de toprağa verildi. Hedla Çin'in evinin balkonunda katledilmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Mardin Midyat'a bağlı Heştrek Kırsal Mahallesi'nde bir kazıda üzerinde Aramice yazılar bulunan tarihi taşlar ortaya çıktı. Muş Gımgım'da JES'e karşı sürdürülen çadır nöbetini ziyaret eden Mardin Ekoloji Derneği üyesi Agit Özdemir, "Bugün barışın ekolojisini tartışıyoruz, ekolojistler bu sürecin asli unsuru olmak zorunda" dedi. Van'da 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen Hilberi Kadın Emeği Festivali'nde stand açan kadınlar hem emeklerini sergiledi hem de kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Mardin Kızıltepe'de gündüz vakti yapılan uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü belirterek müdahale edilmesi çağrısı yaptı. Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından 5 gündür sürdürülüyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Kiremitçiler grubuna bağlı faaliyet gösteren Özşen Madencilik önündeki direnişi kazanımla sonlandırdı. Alamadıkları maaş ve tazminatları için greve giden işçiler eylemlerinin 24. gününde kendilerini yerin altına kapattı. İşçiler eylemlerinin 27. gününde Edirne Valisi garantörlüğünde haklarını kabul ettirerek greve son verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye ile bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sarhad'ın doğusu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü. ABD ve İran anlaşma mutabakatını dijital ortamda imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının İran ile varılan anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, anlaşmanın ardından bölgede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını da söyledi. Endonezya'nın orta kesiminde bulunan Sulawesi adasında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 34 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.29, Euro 53.70, gram altın 6.586 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
3: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
7: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
8: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.

Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP'li İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da bulunduğu 10 isim hakkında tutuklama kararı verildi. MHP kararıyla CHP Genel Başkanı olarak atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP lideri Özgür Özel'e yakın milletvekillerine mesaj atarak "Beni bekleyin, çok yakında partiye hakim olacağız, sakın başka bir partiye gitmeyin, iktidar olacağız" dediği iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları "Biz hiç kimsenin partiden ayrılıp gitmesini istemiyoruz, parti üzerindeki tedbir kaldırıldıktan sonra kurultay tarihi belli olur, kendine güvenen aday olur, demokrasi de budur" dedi. Beylikdüzü Belediyesi'ne yönelik İmamoğlu İnşaat'a verilen iskanlara ilişkin usulsüzlük iddiasıyla başlatılan soruşturmada 3 kentte 27 kişi gözaltına alındı. DEVA Partisi Genel Sekreteri Yusuf Türkmen, AKP'nin sürece seçim odaklı yaklaşmaması gerektiğini belirterek, temel hakların önündeki engellerin ortadan kaldırılması için yasal veya anayasal güvenceler olmak üzere neler yapmak gerekiyorsa derhal yapılmalı dedi. Barış ve demokratik toplum sürecinde gerekli yasal düzenlemelere ilişkin çerçeve yasa ve kök yasa önerilerine dair kamuoyunda tartışmalar devam ediyor. Süreçte gelinen aşamada henüz somut adım atılmazken birçok çevreden gerekli yasal düzenlemelerin yapılması konusunda çağrılar sürüyor. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe, "Demokratik cumhuriyetten yanayız ancak eşit yurttaşlığa dayalı bir cumhuriyet olmadan demokratikleşme sağlanamaz" dedi. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle vergi dairelerine olan kamu borçlarının tecil ve taksitlendirilmesine ilişkin esaslar yeniden belirlendi. Borçluların mali durumunu gösteren likidite oranının esas alınacağı yeni sistemde taksit sayısı 72 aya kadar çıkabilecek, başvuru yapanlara ise %29 faiz uygulanacak. Meclise sunulması beklenen 12. yargı paketine dair konuşan hukukçular Cemre Topal ve Mehtap Sert, düzenlemenin toplumsal cinsiyet eşitliğinden uzak olduğunu belirterek kadın kazanımlarının hedef alındığını söyledi. Mevcut politikalarla Türkiye'nin gelecekte su fakiri olmasının kaçınılmaz olduğunu belirten Ege Cep'ten Erhan İçöz, su kooperatifleri kurularak suyun kullanımının denetlenebileceğini söyledi. Petrol fiyatlarındaki gerilmenin ardından motorinde ikinci indirim bekleniyor. Sektör kaynaklarına göre motorinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren 1.66 TL indirim uygulanacak. Eşel Mobil sistemi nedeniyle indirimin 42 kuruşunun pompaya yansıması öngörülüyor. Batman Merkez, Köse Tarla köy mevkiinde bulunan özel bir bakım merkezinde yaklaşık 15 gün önce yapılan operasyonla ilgili ortaya çıkan detaylara ilişkin TCA, DEM Parti, Kadın Meclisi ve Engelliler Komisyonu ile kentte bulunan siyasi parti, sivil toplum örgütlerinin yanı sıra çok sayıda kişinin katılımıyla Yılmaz Güney Parkı'nda açıklama yapıldı. Tacize, tecavüze ve her türlü şiddete karşı yürüyoruz pankartının açıldığı açıklamada gündeme gelen çocuk istismarı ve engelli kadınlara yönelik suç iddialarına ilişkin etkin ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı. Diyarbakır'ın Peyas ilçesi Fırat Mahallesi'nde bulunan Mezopotamya Bulvarı'nda yaşayan yurttaşlar son bir hafta içerisinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında iki kişinin yaşamını yitirmesi sonrası bulvarda gereken önlemlerin alınmamasını protesto etti. Bulvarda yeterli trafik güvenliği önlemlerinin alınmadığını belirten yurttaşlar yolu tek yönlü trafiğe kapattı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya mahallesinde 14 Haziran günü evinin balkonunda bulunurken düğünden çıkanların havaya ateş açması sonucu vurularak yaralanan 77 yaşındaki Hedla Çin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Otopsi işlemlerinin ardından Hedla Çin'in cenazesi ailesine teslim edilerek Kızıltepe'de toprağa verildi. Hedla Çin'in evinin balkonunda katledilmesine ilişkin soruşturmada 3 kişi gözaltına alındı. Mardin Midyat'a bağlı Heştrek Kırsal Mahallesi'nde bir kazıda üzerinde Aramice yazılar bulunan tarihi taşlar ortaya çıktı. Muş Gımgım'da JES'e karşı sürdürülen çadır nöbetini ziyaret eden Mardin Ekoloji Derneği üyesi Agit Özdemir, "Bugün barışın ekolojisini tartışıyoruz, ekolojistler bu sürecin asli unsuru olmak zorunda," dedi. Van'da 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen Hilberi Kadın Emeği Festivali'nde stand açan kadınlar hem emeklerini sergiledi hem de kadınların ekonomik yaşamda daha fazla yer alması gerektiğine dikkat çekti. Mardin Kızıltepe'de gündüz vakti yapılan uyuşturucu ticareti kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün düştüğünü belirterek müdahale edilmesi çağrısı yaptı. Adıyaman'da Göksu Çayı'nda akıntıya kapılarak kaybolan İsa Özkul'u arama çalışmaları 84 kişilik ekip tarafından 5 gündür sürdürülüyor. Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde kiremitçiler grubuna bağlı faaliyet gösteren Özşen Madencilik önündeki direnişi kazanımla sonlandırdı. Alamadıkları maaş ve tazminatları için greve giden işçiler eylemlerinin 24. gününde kendilerini yerin altına kapattı. İşçiler eylemlerinin 27. gününde Edirne Valisi garantörlüğünde haklarını kabul ettirerek greve son verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye ile bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Sarhad'ın doğusu, Batı Akdeniz'in Torozlar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevresinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörüldü. ABD ve İran anlaşma mütabakatını dijital ortamda imzaladı. ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının İran ile varılan anlaşmaya ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, anlaşmanın ardından bölgede yeni bir dönemin başlayabileceğini belirterek enerji piyasaları ve küresel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü açılacağını da söyledi. Endonezya'nın orta kesiminde bulunan Sulawesi adasında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 33 derece, Elazığ 29 derece, Mardin 34 derece, Van 24 derece, Urfa 37 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 24 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 36 derece. Döviz kurları: Dolar 46.29, Euro 53.70, gram altın 6.586 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
3: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungat Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungat Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Ne fayda, ne fayda. Kefen beyazak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda. Bir kayna yaş dökersin, kadrin bilmezak ne fayda.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.

0: مرکز خبران را مرحبا گوشتار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. سرکومار رجب طیب اردوغان سکرتر پیروی نتوی یوبیای آنتونیو گوترستر پیوینایشیک تلفونی کرد. پیوینایشته اورشیه شهرمی و دنیا کال کردی. اردوغان دیار کرد ماسی ترکیه، ایران، گازه و کنار افریقای زاف جغرافیانده سمت تسیسی بجاردشی آشتیه و استقراری هولدانه. چرچه جیپرسای شکه به تهمته گندلی همبر شارداری سلیوری استانبولی جه پیامد اسپیکر دشته دستنامه ای که ما بینینده سرک شارداری بورا بالجوغلو زی استو ده قراری تپیشتشی دیا. سکرتری پیروی پارتیا داوای یوسف ترکمن دیار کرد اک پارتی گانی بچیمی وچنشینیز دی پروسیسی نیبو اووا سمد ودارتشی استنگیانی که ورنی حقانی بینگهیندی چی لازمو برو کردش گارانتی قانونی یان دستوری را بگی گانی دسکی برو کردش. Çukurova'ke Teurpil merkeze berardışı limoneye Türkiye'ye u Teurpil berardeyin arıncıya dünyaya kıymeti limone kırsa viz tuçar lira. Velatıcı vera limone sola limone xabıtneni. Tücari limoneke bir icazeyi hükümeti ihracatkeni bine havayı tenya çar aşmide sevnova'yı 1 milyon dolar kazanç kerdi. Çarçoya Cipersay Şenveri Ansetike şirketi Beştari Şaradarya Gırdiya Antalya'yı deyo deskesi desment bi. Amediyar kerdişke Şaradarya Beylikdüzü İstanbul'i Zafya Avaniyarı Pevayken veri tertibi imari bi Bahavek bi usulü belgeyi izni şoğunlaşı Avanidaya operasyonike merkezici İstanbul İhiri Bajaran Devrazya'da Vistu Hüç Şiktari desment bi. Ahmet de sevpancası da keseke semedi suci ciyaciya yeni ciyaraş tepişayı. Ahmet de operasyonu kaçağı da de haki pancası da şıklarında karame kerdiş. Taha Bejaya Heştrekiya Midyatı Mirdini de koluna işte si tarihi keserun üçteyi aramiki esbi ve ciyayı orta. Endami Komeleya Ekoloji Mirdini Agit Özdemirke Nobeta Çadriya Hemveri Jesye Gıngımi Muşi Serdayı Şikerduva Euro Ekoloji Aşte Mnaqaşekeni Ekolojisti Gani Bebe Elementi Sereni Ne Prosesi. Festivala Kedeya Cineni Berardışı Ke Bebeşleri Evinde Şaradar Yani Vani Ama Organize Kerdişte Cineni Kestanta Kerdi Hem Kedehu Aşkera Kerdi Hem Zibala Antike Cini Gani Hina zede cayıxı ekonomide bikiri. Kazaya Koseriya Mirdini de bazırgan yanarkotiki saati serisi bayde ve caverne kameran cimati tahı diyar kerdi ki amri şuğuna işi narkotiki her oje kim beno uveng dayike müdahale beru kerdiş. Semsur'da Pancrojöke Xabat-ı Cikerayşi ekibi 83'ar kesan Semedi İsa Üskolke Çeme Güksü'de Kevtave devamkeni. Demaye Pivinay Şeke temsilkarı Taybeti Amerika'yı Suriye u Irak'ı Tom Berik u Serek Veziri Irak'ı Ali El Zeydi Bağdayı de kerdi Aşkereya hem beş ve şambi Aşkereya ke hete Baluzhane Amerika'yı Bağdayı ra ame ve şan kerdiş u Tom Berik zi hesabı medya dijitala hura para kerde mesajı baldari der haki serveriya Irak'ı asayişici hemkariya ekonomiki u ameyohi grubi çektari seru diya. Kevtüşe kıymeti nefti roja dineyi dımay peymana ke mabena Amerika u İrani ame kerdişte zi devam kerd. Baya varili nefti brenti rısa heştayu dı nokta şeştu heş dolari. Baya varili nefti hamiye teksasi roja vanizi heştay nokta hevtoyu hevt dolarda ame diyayış. Vindibiyayışı kıymeti nefti sera panç derbaz kerd. Goştare azizi mame peyge haberane ko bimane veşide.
1: دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو ایراکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
3: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası.
5: Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım.
4: Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkerin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajar emezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo, sedu pencivsi.
8: Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Heyata Dem Parti ya İmraliye Kuju Parlamentera Wani Pervin Buldan u Parlamenteri Rihaye Mithat Sancar Pekti li Meclisi Biseroke Meclisi Numan Kurtun Müşre Hevditin Pekani. Pişti Hevditini heyete Dahyan Yani Viski Jireya Geçtire Parvekir Dahyan Yani Viski ya heyete Vuhaye. Mebiseroke Meclisi Brez Numan Kurtun Müşre Hevditine Keku Çıldakı Domkır Pekani Rojava Hevditine Me Çerçeveya Kanuni Bu Medi Hevditine De Fikra Hu Ya Lister Çerçeveya Kanuni Dibinbani Meclisi De Beçekirin Ani Zaman Brez Numan Kurtun Müşri Diyar Kırku Evji De Hemen Fikaredeye U Hevdanin Vi Yen Lister Vi Mücarede Berdevam Dike Lister Derhistina Çerçeveya Kanuni U Lister Vi Mücare Fikra Hevpar U Teyit Kırına Rola Meclisi De Vi Varide Gring Bu Hevseroke Gişti Yedem Parti Tuncer Bakırhan Du Komcuvina Partiya Xo Yali Meclise De Rojevin Heyi Nırhant Bakırhan Ani Zaman Ku Hatta Meclis Neketiye Bettani Dve Çarçavaya Kanuni Ben Çekirin U Edi Neyi Taloh Kırın Her Vaha Tuncer Bakırhan Balkışan Ser Peyman Adına Bera İran U Amerika'yı De U Gotku Hevi Dikin Peyman Bebe Vesileye Aşitiye Seroke MHP Devlet Bahçeli Kuliser Pevajoyeti Şirove Eknekir Diyar Kırku Peymana Amerika U İran'ı Bıkhire U Ev Pevajoyi Jinez ve Dışopi'nin Bahçeli Pişti Civina Komi Dibersiva Pırseki de Vuhagot Hilbijartın Dı Vakti Dene Dı Gulana 2028 Dene Vezir Edadi Akın Gürlek Pişti Civina Kabineyi Bersiva Pırsin Rojna Mevananda. Derbari Pevajoy Aşitiye de Got, Pevajoy Aliye Meclis Eveti Bire ve Birin Li Meclisi Jubu Tamam Kırna Paketa Dadveri ya Dozdemin Pevajoyek Amede Kayriye Heye. Dem Parti'ye Ragihant Ku Mitinga Azadiye Yakut Deyl İstanbul'e vere Lidarxistin Deyl Qada Bağcıları Pekvere Ugot Aşiti Pedeviyek Lezgine Ku Naye Paşxistin. Bi peşengi aşaretari ya Rea Armuşi, turnuvaya futbolu ya ku li Serna ve Gülistan dokute li darxistin, de li wane bi 28 timin futbolu yen jinan ware li darxistin. Turnuvaya ku de hata 19 Haziranye berdevam bike, listika awil de dinavera timin öhe de jin u mor barikate pek ware. Greva birçibune ya ku jaliye mamusteyan ku nikarin jubu mamustetiye verin tayin kirin u neçar mane ku di sektora taybet de bixebitin ve hatiye despe kirin duruje diyemin de berdevam dike. Mamusteyan liber avahiya sendikaya dahuyani ektan u ragihandin ku ewe jubu piskirekin xo bi partiyen siyasi re hevditin bikin. Heyetek ji mamusteyan de li parlamentoye bi partiyen siyasi re li serve mijare nikaşan bike. Cenazeye Okan Koç e 17 salî ku li Horasana Erzurumê winda bûbû piştî 6 rojan di çemê Arasê de hate dîtin. Çavuşî Pispor Mehmet Ceyku li Edeneyê 2 kesan birîndar kiribû hate girtin. Ji 18 kesên ku di çerçeveya Lêpirsîna Şaredariya Silivriyê de sewqî dadgehê hatibûn kirin, 10 kes tevî Şaredarê Silivriyê Bora Balçuoğlu hatin girtin û şandin girtîgehê. Seroke Amerika'yı Trump got, minji İsrail'e got ku bila Suriye meseleya Hizbullah'e çare serbike. Birasti ez de fikirim ku ewe bivi rengi kareki çetir bikin. Minak beriya ku en peymane imze bikin li Beyrut'e erişek çe bu, ne li Başur bu, tam li Beyrut'e bu, ev yek qat nahoş bu, u mijuan re eşkere kir ku ez jivi tişti aciz bu. Nuneri Taybet e Seroke Amerika'yı Tom Barak bi Serok Vezire Iraqi Ali Falih El Zeydi re civiya da ku li ser çavkaniyin enerjiye u revşa leşkeri ya Iraqi nikaş bike. Tepayin ku fermandari gişti ye hesede Mazlum Evdici bi Tom Barak u Neçirvan Barzani re bicive. Ligori raporek davi ya Enstitüya Reuters'e medyaya serhel buye çavkaniya sereke ya Nuçeyan li seranser cihani.
انستیتیا کو ناوندا وی لسانینگه اوکسفورد یه انکت اکلسر نزیکی 7000 کسان جو 48 ولاتی انکریه راپور نشان داده کو جو 54 مروان لسرانسر جهانی نوچه هم بریا میدیا سرحل و پلاتفورمین ویدیوی دشوپینن برواجه وی جو 152 گوتنه کو او نوچه این تلویزیونی دشوپینن ده همان دمیده جو 351 کسان روشنامه مالپرین نوچه یان و صفانان بکارتینن امگیشتن داویان اوچه ین خواه بمینن دخوشیه ده.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevrilik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, zujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566. Yanzi alo sev banca suhiri.
7: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.
9: Reklam kazandırır.
10: No Wing, Wing'e şimal.

Jinavenda Nuçeyan Dembaş. Heyata Dem Parti ya İmralı'yı kucu parlamenter avani Pervin Buldan u parlamenteri rehaye Mithat Sancar pekti li meclisi biseroke meclisi Numan Kurtun müşre hevditin pekani. Pişti hevditini heyete Dahyan yani viski tijireye geçtire parvekir. Dahyan yani viski ya heyete vuhaye. Mebiseroke meclisi Brez Numan Kurtun müşre hevditine keku çıldakı domkır pekani. Rojava hevditine me çerçeveya kanuni bu medi hevditine de fikra hu ya lisar çerçeveya kanuni dibinbani meclisi de beçekirin ani zaman Brez Numan Kurtun müşri diyar kırku evji de hemen fikar edeye u hevdanin vi yen lisar vi mücarede berdevam dike. Lisar darxistina çerçeveya kanuni u lisar vi mücare fikra hevpar u teyit kırına rola meclisi divi varide giring bu. Hevseroke gişti ye Dem Parti'ye Tuncer Bakırhan du Komcuvina Parti'ye hu yali meclise de Rojevin heyi nırhant. Bakırhan ani zaman ku hata meclis neketiye bettani dve çarçavaya kanuni ben çekirin u edi neyi taloh kirin. Her vaha Tuncer Bakırhan Balkışan ser peyman adına bera İran u Amerika'yı de u got ku hevi dikin peyman bebe vesileye aşitiye. Seroke MHP Devlet Bahçeli kuliser pevajoye tişiro ve eknekir diyar kırku peymana Amerika u İran'e bıxire u ev pevajoye jinez ve dişopinin. Bahçeli pişti civina kome dibersi ve pırseki de uha got. Hilbijartın dı vakti dene dı gulana 2028'tan dene. Vezir Edadi Akın Gürlek pişti civina kabineyi Bersiva Pırsin Rojna Mevanan'da. Derbari Pevajoy Aşitiye de got, Pevajoy Aliye Meclis Eveti bir eve birin li meclisi jubu tamam kırna paketa dadveri ya dozdemin Pevajoyek Amede Kayriye heye. Dem Parti'ye Ragihan ku mitinga azadiye ya ku deli İstanbul'e vere li darxistin deli qada bağcıları pek vere u got aşiti pedeviyek lezgine ku naye paşxistin. Bi peşengiye şaredariye araya Armuş'e, turnuvaya futbole ya ku li Sernavi Gülistan dokute li darxistin, deli wane bi 28 timin futbole yen jinan vere li darxistin. Turnuvaya ku de hata 19 Haziran'e berdevam bike, listika awil de dinavera timin ÖHD jin u mor barikati pek vere. Greva birçibune ya ku jaliye mamusteyan ku nikarin jubu mamustetiye verin tayin kirin u neçar mane ku di sektora taybet de bixebitin ve hatiye despe kirin duruje diyemin de berdevam dike. Mamusteyan liber avahiya sendikaya dahuyani ektan ura gihandin ku eve jubu piskirekin hu bi partiyen siyasi re hevditin bikin. Heyetek ji mamusteyan deli parlamentoye bi partiyen siyasi re li serve mijare nikaşan bike. Cenazeye Okan Koç e 17 salî ku li Horasana Erzurumê winda bûbû piştî 6 rojan di çemê Arasê de hate dîtin. Çavuşî Pispor Mehmet Ceyê ku li Edeneyê 2 kesan birîndar kiribû hate girtin. Ji 18 kesên ku di çerçeveya lêpirsîna şaredariya Silivriyê de sewqî dadgehê hatibûn kirin, 10 kes tevî şaredarê Silivriyê Bora Balçuoğlu hatin girtin û şandin girtîgehê. Seroke Amerika'ya Trump got, minji İsrail'e got ku bila Suriye meseleya Hizbullah'e çare serbike. Birasti ez de fikirim ku ewe bivi rengi kareki çetir bikin. Minak beriya ku en peymane imze bikin li Beyrut'e erişek çe bu, ne li başur bu, tam li Beyrut'e bu, evye qat nahoş bu, u mijuan re eşkere kir ku ez jivi tişti aciz bu. Nuneri Taybet e Seroke Amerika'ya Tom Barak bi Serok Vezire Iraki Ali Falih El Zeydi re civiya da ku li ser çavkaniyen enerjiye u revşa leşkeri ya Iraki nikaş bike. Tepayin ku fermandari gişti ye HSD Mazlum Evdici bi Tom Barak u Neçirvan Barzani re bicive. Ligori raporek davi ya Enstitüya Reuters'e medyaya serhel buye çavkaniya sereke ya Nuçeyan li seranser cihani.
Enstitüya ku Navenda wê li Zanîngeha Oxfordê ye, anketek li ser nêzîkî 7000 kesan ji 48 welatiyan kiriye. Rapor nîşan dide ku ji 54 mirovan li seranserê cîhanê nûçeyan bireya medya serhel û platformên vîdyoyê dişopînin. Bereva jêvê ji 152 gotine ku ev nûçeyên televizyonê dişopînin, di heman demê de ji 151 kesan rojname malperên nûçeyan û sapanan bikartînin. Em giyiştin davya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te. Villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
7: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı heyetinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye dair meclisten yapılan açıklamada sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesinin öneminin ifade edildiği belirtildi. Kürt meselesinin demokratik çözümü için meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılması çağrısında bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, zemin eşit yurttaşlık, çatı demokratik cumhuriyet, orta at Türkiye'liliktir dedi. Bakırhan, çözüm yolunun güçlü demokrasi, bağımsız hukuk, eşit yurttaşlık, emeğin hakkı ve toplumsal barıştan geçtiğinin altını çizdi. Haklarını almak için Ankara'da açlık grevi başlatan öğretmenler sorunları çözülene kadar kentten ayrılmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Suriyelilerin adalet, sağlık ve eğitime erişimde zorluklar yaşadığını belirten Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, aile sağlığı merkezlerinden kayıtları silinen Suriyelilerin göçmen sağlığı merkezlerine yönlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Osman Gürer'i öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikada üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi Hüsnü Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yılmaz, memleketi Batman'da toprağa verildi. Batman'da 27 Haziran'da düzenlenecek olan özgürlük mitingine çağrı yapılarak onurlu ve kalıcı bir barış için demokratik adımlar derhal atılmalıdır denildi. Şırnak Cizre'de 12 yaşındaki çocuğunu sistematik tecavüz eden Abdurrahman Yanar'a 30 yıl hapis cezası verildi. Muş Varto'nun Horik köyünde planlanan ve bölgede en az 16 köyü olumsuz etkileyecek olan JES projesine karşı açılan davada mahkeme projenin planlandığı köylerin krokili mesafesi ve Varto'nun sit alanları hakkında bilgi istedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Eylül Üniversitesi Hastanesi doktorlarından İzge Günal'ın görevine iade edilmesine rağmen işbaşı yaptırılmamasına tepki gösteren sağlık örgütleri, üniversitelerin bilim üretme görevine zarar veren bu tablonun sona erdirilmesini istedi. DİSK Mersin Şubesi 15-16 Haziran İşçi Direnişi Yıl Dönümüne dair yaptıkları açıklamada ekmeğimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıkacağız dedi. İzmir Barosu'na yönelik başlatılan soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saldırı olduğunu belirten emek ve demokrasi güçleri, hukukun bir sopa gibi kullanıldığını vurguladı. Kütahya'nın Gediz ilçesi organize sanayi bölgesindeki bir metal fabrikasının eritme kazanında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi de dumandan etkilendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabraz, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi.
İdama hayır salıları kampanyası 21 Mart'tan bu yana İran'da en az 177 tutsağın idam edildiğini açıkladı. İran, Ocak ayı eylemlerine katılan Cevat Zamani ve Ebul Fadıl Saadi'yi idam etti. Lübnan üzerinden İsrail'e yüklenen ABD Başkanı Trump, Hizbullah'ın oluşturduğu tehdidi Suriye'ye bırakması gerektiğini belirtti. İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza töreninde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalabaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağı belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji dar zandına oan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
5: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
6: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Radyo Wing.

0: Mama Omega.
1: Haber merkezinden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. İmralı heyetinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye dair meclisten yapılan açıklamada sürecin başarıyla tamamlanabilmesi için parlamentoda gerekli çalışmaların yapılması ve hayata geçirilmesinin öneminin ifade edildiği belirtildi. Kürt meselesinin demokratik çözümü için meclis kapanmadan çerçeve yasa çıkarılması çağrısında bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, zemin eşit yurttaşlık, çatı demokratik cumhuriyet, orta at Türkiye'liliktir dedi. Bakırhan, çözüm yolunun güçlü demokrasi, bağımsız hukuk, eşit yurttaşlık, emeğin hakkı ve toplumsal barıştan geçtiğinin altını çizdi. Haklarını almak için Ankara'da açlık grevi başlatan öğretmenler, sorunları çözülene kadar kentten ayrılmayacaklarını ve mücadeleye devam edeceklerini açıkladı. Suriyelilerin adalet, sağlık ve eğitime erişimde zorluklar yaşadığını belirten Göçmen Mülteci Dayanışma Ağı, aile sağlığı merkezlerinden kayıtları silinen Suriyelilerin göçmen sağlığı merkezlerine yönlendirildiğini kaydetti. İçişleri Bakanlığı 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 yıl önce kaybolan 20 yaşındaki Osman Gürer'i öldürdükleri iddiasıyla 3'ü tutuklu 8 sanık hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesindeki Karacadağ Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı süren fabrikada üzerine beton blok düşmesi sonucu ağır yaralanan işçi Hüsnü Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra yaşamını yitirdi. Yılmaz, memleketi Batman'da toprağa verildi. Batman'da 27 Haziran'da düzenlenecek olan özgürlük mitingine çağrı yapılarak onurlu ve kalıcı bir barış için demokratik adımlar derhal atılmalıdır denildi. Şırnak Cizre'de 12 yaşındaki çocuğunu sistematik tecavüz eden Abdurrahman Yanar'a 30 yıl hapis cezası verildi. Muş Varto'nun Horik köyünde planlanan ve bölgede en az 16 köyü olumsuz etkileyecek olan JES projesine karşı açılan davada mahkeme, projenin planlandığı köylerin krokili mesafesi ve Varto'nun sit alanları hakkında bilgi istedi. Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı. Eylül Üniversitesi Hastanesi doktorlarından İzge Günal'ın görevine iade edilmesine rağmen işbaşı yaptırılmamasına tepki gösteren sağlık örgütleri, üniversitelerin bilim üretme görevine zarar veren bu tablonun sona erdirilmesini istedi. Disk Mersin Şubesi 15-16 Haziran İşçi Direnişi Yıl Dönümüne dair yaptıkları açıklamada "Ekmeğimize, emeğimize, haklarımıza sahip çıkacağız" dedi. İzmir Barosu'na yönelik başlatılan soruşturmanın hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığına saldırı olduğunu belirten Emek ve Demokrasi güçleri, hukukun bir sopa gibi kullanıldığını vurguladı. Kütahya'nın Gediz ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir metal fabrikasının eritme kazanında meydana gelen patlamada bir işçi ağır yaralandı, iki işçi de dumandan etkilendi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Suriye uyruklu Mona Alabraz, hastaneye gitmek üzere çıktığı yolculuk sırasında yapılan polis uygulamasında resmi kayıtlarda ölü olarak göründüğünü öğrendi. Yapılan incelemede uzun yıllardır adres ve kayıt güncellemesi yaptırmamasının bu duruma neden olduğu belirtildi. İdama hayır salıları kampanyası 21 Mart'tan bu yana İran'da en az 177 tutsağın idam edildiğini açıkladı. İran, Ocak ayı eylemlerine katılan Cevat Zamani ve Ebul Fadıl Saadi'yi idam etti. Lübnan üzerinden İsrail'e yüklenen ABD Başkanı Trump, Hizbullah'ın oluşturduğu tehdidi Suriye'ye bırakması gerektiğini belirtti. İran ve ABD arasında çatışmaları resmen sona erdirecek tarihi anlaşmanın imza töreninde İran Meclis Başkanı Muhammed Bakir Kalabaf ve ABD Başkan Yardımcısı Vance'in katılacağı belirtildi. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.
0: Radyo Wen.

0: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit Lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yanzı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediye şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
5: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
2: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel Marketler'de 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
7: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
8: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin.
9: İyisini iste, iyi finans.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Reklamlarınız için bizi arayın 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkerin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbaskirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
6: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
7: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var. İyisini iste,
2: iyi finans. Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret,

0: yanarsın.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken, içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklımı senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

Şahmeran, sedef, safir ve kör uyku, dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm, kara değil, karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı, çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu, bir gülistan olsun için diye düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

0: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.

0: marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit Lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
3: No, Venge Schmo.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
2: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matic renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

bütün yıldızlar üstüne düşer dersimi. Çeyizlik kızları en onurlu dilekleri tutar. Piro suskun, Piro durgun, Munzur yorgun, yolun açık olsun dersin.

Bunlardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o

Eylül geçmiş kapımızdan, süpürmüş kalıntılarını ışıkların. O güneş parlıyor hala, ay yine bizim.

Yenildik. Şimdi kim bilebilir zakkumun o kekre tadını bizim kadar. Tenimize sinmiş sülfür kokusunu, soluğumuzdaki civayı kim duyar? İntikamcıydı bilim. Sezgimizse gölgesi sulara vuran bir ceylan. Neyi yaşamışsak ömrümüz diye derimize yazdı o vakanı biz. Kehribar saplı bir hançerle. Kehanet kuyularında sınandık. Terk ettiğimiz her şehir yakıldı. Anıtlar dikildi kahhar ve kutsal. Zamansa bir kara deliğe dönüştü. Belleğimizin oksitlenen çöllerinde. Çöl ve moraran cesetler. Rüya kabusa dönüyor, cinnet saatidir. Coğrafyanın bu yakasında bir halk kendi oğullarını boğazlıyor artık. Kufi bir cesaret oluyor cinnet. Biz keder diyorduk. Tarihmiş. Dilimizde işte o kil ve kül tadı. Şimdi kim bilebilir yenilginin o kekre kokusunu bizim kadar. Soluğumuzdaki civayı kim duyabilir?